Sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülüydü Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirken

Şirkin sizim şirkinin. Bergis birge, bergis, bergis. Gülüyor. Tamaşa. Kuvanışım az kağın.